Günaydın, günaydın Hamburg, günaydın Almanya, evet, günaydın koca bir dünya diyoruz değerli dinleyicilerimiz. Gözünüzü yeni açan, yollara düşen, ekmeğinin peşinde olan herkese günaydın. Bugün dünden kalan ne varsa geride bırakıyoruz. Yeni bir gün, yeni umutlar, tertemiz bir sayfa. Kahveler hazırsa bizler hazırız. Hadi başlayalım diyoruz. Bu sabah yine birlikte güzelleşeceğiz. Evet değerli dinleyicilerimiz, günaydın tekrar radyolarınızın başına. Hoş geldiniz efendim. Ben Elif Ergün ve Mustafa Dolaş. Bugün saat 10'a kadar sizlerle birlikteyiz. Günaydın canım insanlar. Belki yorgun uyandınız, belki biraz kırgın olsun. Unutmayın, güneş her sabah sen vazgeçsen bile doğmaktan vazgeçmiyor. Bugün kendin için küçük bir şey yap, bir gülümse, bir şarkıya eşlik et, birine iyi gel. Bizler buradayız, kulağınızdayız, yalnız değilsiniz, gününüz güzel olsun diyoruz değerli dinleyicilerimiz. Evet, saatlerimiz 8.10'u gösteriyor. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz. Ben Elif Ergün ve Mustafa Dolaş. Saat 10'a kadar sizlerle birlikteyiz. Bu arada bize güzel yayınlar dileyen Birsen Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Özgür Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Orhan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Harun Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bizlere güzel yayınlar dilemişler. Şu anda sizi dinliyoruz demiş. Ayrıca Ufuk Bey de demiş ki ben şu anda yoldayım, çalışıyorum. Postanede çalışıyorum sürekli demiş. Paket taşıyorum ama her fırsatta arabaya bindiğimde ya da cep telefonumda kulağımda sizlersiniz. Ufuk Bey, size kolay gelsin, kolaylıklar diliyoruz. Ayrıca tabii ki bu şu anda trafikte olan herkese güvenli sürüşler diliyoruz. Güzel, harika bir gün diliyoruz. Zinet Salih, daha nasıl sevebilirim diyor. Bu şarkıyı da bizden ilk şarkı isteği olarak Yavuz Bey istemiş. Güzel yayınlar dilemiş. Yavuz, evet Kıran. Bu arada soyadını da söyleyelim. Yavuz Kıran, Zinet Salih'den daha nasıl sevebilirim şarkısını istemiş. Biz de bu şarkıyla açılışımızı yapalım.

Değerli dinleyicilerimiz, Burcu Güneş kulaklarınızda. Ne diyor şu an radyoda bu şarkı sana? Oturma hadi, aç sesi, oyna diyor. Evet, biz de ne yapıyoruz? Kahvelerimizi aldık, kahvelerimizi yudumlarken bir yandan dans ediyoruz, bir yandan şarkıya isterseniz eşlik ediyoruz. Şöyle günümüzü güzelleştiriyoruz, güzel bir enerjiyle güne başlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Burcu Güneş kulaklarınızda.

İsmail Can'ın o kadife ve güzel sesinden dinliyoruz. Bunca talih diyor, bence talih diyor. Evet, bu şarkıyı da şu anda radyosunun başında Hasan Bey'e gönderelim. Demiş ki sıradaki şarkı bana olsun. Biz de diyoruz ki o zaman Sibel Can'ın bence talih şarkısı Hasan Bey'e ve tüm sevdiklerine gelsin. Mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dolanç. Bugün saat 10'a kadar sizlerle birlikteyiz. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz.

Fatih Ürek kulaklarınızda değerli dinleyicilerimiz. Sen iki gözüm diyor. Bu şarkıyı da şu anda radyosunun başında bizi dinleyen Mesude Hanım istemiş. Biz de Mesude Hanım'a bu şarkıyı armağan ediyoruz. Güzel dilekler dilemiş bizler için. Biz de kendisine harika ve güzel bir gün diliyoruz Mesude Hanım'a. Fatih Ürek, sen iki gözümsün diyor.

Radyosunu yeni açanlar için günaydın, Hamburg günaydın, Almanya diyoruz. Mikrofon başında ben İlfer Gün, yanımda sevgili Mustafa Dolaş ile yine dop dolu bir sabaha başladık değerli dinleyicilerimiz. Güne güzel başlamak için bir sebebiniz yoksa bir sebep olmaya geldik değerli dinleyicilerimiz. Çaylar, kahveler hazırsa, evet yollarda açıksa, kulağınızda ise, evet bizler başlıyoruz. Bugün de birlikte gülüyoruz, birlikte güçleniyoruz değerli dinleyicilerimiz. Radyolarınızın başına tekrar hoş geldiniz. Bu arada bize güzel yayınlar dileyen Kubilay Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bizden de sevgiler olsun kendisine. Sıradaki şarkıyı bana armağan ederseniz sevinirim demiş Kubilay Yener. Evet, Kubilay Yener'e sıradaki şarkıyı o zaman armağan edelim. Ferdi Özbeğen, Dönsen Bile diyor. Bu şarkı Kubilay Bey'e ve tüm sevdiklerine geliyor. Mikrofonda ben Elif Ergün ve Mustafa Dolaş. Bugün saat 10'a kadar sizlerle birlikteyiz. Saatlerimiz 8.28'i gösteriyor değerli dinleyicilerimiz. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz.

Sırada Muazzez Ersoy'un seslendirdiği Kader Diyemezsin eseri vardı ya değerli dinleyicilerimiz. Kader diyemezsin, sen kendin ettin, aşkıma sevgime ihanet ettin. Yalvarılışın çok geç, beni kaybettin, dönme artık, seni ben de terk ettim diyor Muazzez Ersoy'un güzel yorumundan hep birlikte dinliyoruz değerli dinleyicilerimiz.

Değişik alanlara, alanlarda ve ortamlarda değişik nedenlerle bağırıp çağırıyorlar. Başkalarını karalayıp suçluyorlar, övünme ve böbürlenmeyle atıp tutuyorlar. Peki sizler ne yapıyorsunuz? Halkın sorunlarıyla ne ölçüde ilgileniyorsunuz? Çözümlenip giderilmesine nasıl katkı veriyorsunuz? Görevlerinizde ne kadar özen gösteriyor ve yetkilerinizi ne biçimde kullanıyorsunuz? Aklınıza geleni kuralları gözetmeden yaparken kişisel ya da örgütsel amacınız için görevinizi kötüye kullanıp kullanmadığınızı vicdan terazisine vuruyor musunuz? Ayırdığında mısınız? Olanların, olmayanların, yıkılanların, yıkımların, yananların, sönenlerin, bozulanların, tükenenlerin duyuyor musunuz? Çığlıklarını hastaların, kimsesizlerin, ekmek, aş bekleyenlerin ocağını yakmakta ve tenceresini doldurup sofrasını kurmakta güçlü çeken anaların yakınmasını izleyip düşünüyor musunuz? Birbirine eklenen sorunları, hukuksuzluk, adaletsizlik, aykırılık, görevi kötüye kullanma, yolsuzluk, hırsızlık, ayrıcalık ve değişik suçları, inanç sömürüsünü, kadınlara saldırıları, kaynağı, kuşkulu gelirleri, görkemli yaşamları. Görüyor musunuz? İlaç, defter, kalem ve giyecekle ayakkabı arayanları, bağımlıları, dilencileri, mafyaları. Yine sizler yaşıyor musunuz olanaksızlıktan, yetersizlikten evine eli boş dönen babaların duygu çöküntüsünü, genç aydınların işsizliğini, memurun, emeklinin, işçinin yaşam güçlüğünü, işçilerin, çiftçilerin, çalışanların çektiklerini ayırdığında mısınız? Sanatçıların, özellikle yansız bağımsız basın kesiminin katlandıklarını biliyor musunuz? Yurttaşlık sorumluluğu en önemli insanlık yükümlülüğüdür. Bu sorumluluk başta ülkemizin tüm doğal varlıkları, tarihsel değerleri, yurttaşlara düzen ve güven sağlayıcı kuralları, yasal kurumları, edinimleri, kazanımları olmak üzere somut ve soyut yapısına sahip çıkmaya gerektirir. Hukuka saygı ve bağlılık çağdaşlığın yatsınmaz gereğidir. Çağdaşlık insan olmanın, insanlık gereklerini taşıyarak savunmanın ve korumanın adıdır. Tutum ve davranışlarıyla insanlığı yitirenlerin toplumsal kınanması en ağır yapıtımdır. Değerli dinleyicilerimiz, bu yazıyı Yekta Güngör Özden kaleme almış, Ya Sizler başlığı altında.

0: Evet, bu arada Türkiye'de metrolar ve trafik çok yoğun olduğundan dolayı metrolara yönelilmesini söyleniyor. Bu konuyla ilgili seninle sohbet etmeden önce günaydın Mustafa.
1: Günaydın sevgili Elif, günaydın değerli Radyo Metropol dinleyenleri. Evet, İstanbul'un zaten kanayan yaralarından biri maalesef ki toplu ulaşımla yolculuk yapabilmek gerçekten bazen cambazlık ister, bazen cin fikirlik ister. Çünkü ayakta bile binebilmek için ya birilerini ite kaka binmeniz
0: evet,
1: gerekiyor.
0: Evet, metroya binerken.

0: varken bunları da görmüş olduk.
1: Tabii yani bu yaz Türkiye'de birlikte yaşadık bir hanımefendi. Direkt milletin üstüne elini kolunu dayayarak içeriye daldı. Yani hani içeridekilerin inmesine müsaade etmeden maalesef yani toplu ulaşım. Ama tabii yani kolay bir iş de değil. Sonuçta her ne kadar 20 milyon insan denilse de aslında yaklaşık 30 milyona yakın insanın yaşadığı bir şehir.
0: Evet. Metroya binmenin bedeli demiş. Yine arabam çekildi. Pınar Erişen, 2750 TL çekme ve otopark parası ödedim. İşte gitmek için metroya binecektim. Metro otoparklı da İspark'ta doluydu. İşe yetişmem gerekiyordu. Arabam metroya yakın, trafiği aksatmayan, hiçbir giriş çıkışı kapatmayan, kimseye engel olmayan bir yere bıraktım. Daha önce de defalarca aynı yere park etmiştim. Her gün önünden geçiyorum. Orası hep arabalarla dolu. Araçların çekildiğini de görmüyorum. Ama bu kez benim arabam çekildi. Üstelik sonrasında aynı yer yine araçlarla doluydu. Şimdi ben ne anlamalıyım? Oraya park etmek yasaksa neden bir gün her gün araçlar duruyor? Bir gün uygulanan, ertesi gün uygulanmayan bir kuralın mantığını vatandaş nasıl anlayacak? Allah'tan artık SMS gönderiyorlar da insan arabam acaba çalındı mı diye endişelenmiyor. Eskiden arabam çekildiğinde mesaj gelmezdi. Bıraktığınız yere dönüp arabanızı göremeyince önce paniğe kapılırdınız. Şimdi en azından çekildiğini öğreniyorsunuz. Bu iyi bir uygulama, hakkını teslim edelim. İstanbul'da insanların toplu taşıma kullanmaları söyleniyor. Güzel. Ben de arabamı bırakıp metroya binmek istiyorum. Peki arabamı nereye bırakacağım? Metroya ulaşmak için arabaya ihtiyaç duyan insanlar var. Otoparklar dolunca ne yapacaklar? İşe geç mi kalacaklar, yoksa metrodan vazgeçip arabayla mı devam edecekler? Toplu taşımaya yönlendirmek yalnızca metroya binin demekle olmuyor. İnsanların araçlarını nereye bırakacağını da düşünmek gerekiyor. Otopark ihtiyacını karşılamayıp bütün sorumluluğu sürücüye yüklemek kolay. Çekici geliyor, arabaya götürüyor, sonra vatandaş işini gücünü bırakıp aracının peşine düşüyor. Zaman kaybediyor, para ödüyor, sinirleri bozuluyor. Otopark sorunu ise olduğu yerde duruyor. Bir de gerçekten müdahale bekleyen yerler var. Boğaz'da özellikle Balta Limanı ile Bebek arasında park edilen araçlar yüzünden yürümek bile zorlaşıyor. Yayalar arabaların arasından geçmeye çalışıyor. Etiler'de bir okulun otopark kapısına da araç bırakıyorlar. İçerideki çıkamıyor, dışarıdaki giremiyor. Defalarca şikayet edildi. Bir kez olsun o araçların çekildiğini görmedim. Sahiplerini bulmak, arabalarını kaldırmalarını istemek, onlarla tartışmak okul görevlilerine kaldı. Elbette herkes istediği yere park etsin demiyorum. Kaldırımlar, giriş çıkışlar veya geçitleri açık kalmalı. Trafiği aksatan insanların geçişini engelleyen araçlara müdahale edilmeli. Ama denetimin de bir tutarlılığı olmalı. Aynı yerde her gün araç gören insan oraya park edilmediğini düşünüyor. Edilebildiğini düşünüyor. Başka yerlerde şikayetlere rağmen hiçbir şey yapılmadığını görünce de uygulamanın adaletini sorguluyor. Ben toplu taşımayı tercih ettim. Ne de güzel tasarruf ettim. Trafikten bir araç eksilmeye çalışırken hesabı böyle kapattık. İnsanlardan doğru olanı yapmaları bekleniyor ama maalesef bunun için gereken koşulları sağlanmıyor. Vatandaş da başına geleceklerin biraz da şansa bağlı olduğunu düşünüyor. Sadece ceza kesmenin çözüm olmadığı ortaya kurallara uymak için uygun koşullar uygulamaya, güvenlik için de eşit muamele lazım. Bunlar olmayınca geriye biraz öfke, biraz masraf ve aynı sorunlar kalıyor. Sevgili Mustafa, sen ne düşünüyorsun? Şimdi diyor ki ben diyor işe yetişmek için, metroya binmek için mecburum diyor. Önce arabamla metroya kadar gitmeye ve hiçbir engel yoktu. Ne yaya açısından ne herhangi bir arabaları orada trafiği aksatma konusunda hiçbir engel yoktu. Ona rağmen benim arabamı çektiler diyor. Ama bebek de ve biraz önce bahsettiği yerlerde tabii burası daha lüks semtler olduğu için burada hem yayanın yürümekte zorlandığı hem de arabaların orada insanları engellediğinden bahsediyor ve buna rağmen arabaların çekilmediğini söylüyor. Biraz adaletsiz bir durum var. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Bence bu günübirlik alınan kararlarla alakalı bir durum. Yani ki o okumuş olduğunuz yazıda da belirtiliyor. Yani
0: ama bu nasıl bir şey? Günübirlik böyle bir karar alınır mı? Ben her zaman kararına bugün ne alındı diye mi bakacağım?
1: O bölgenin trafikle ilgili olan kurumları, evet, kısa süreli de olsa bu tür kararlar alınabiliyor. Yani daha bir hafta önce ya da işte 3 gün önce herhangi bir sıkıntı yokken bugün ve bugünden sonra işte burası da yasak, buraya da park edemezsin. 3 gün sonra tekrar yine serbest bırakılabilir. Bunları gördük, yani görmedik değil İstanbul gibi yerde.
0: Bence adaletsizlik.
1: Tabii ki adaletsizlik, ama işte yani İstanbul gibi bir yerde özellikle eğer ki konu trafikse her durumu yaşayabilirsiniz. Ki metrobüs olayını daha önce de konuşmuştuk. Metrobüse siz hiç bilmediniz. Ben genelde kendi aracım ve şirket aracıyla gidip gelen biriydim. Günlerden bir gün işim var, metrobüse binmem lazım. Gittim, bekliyorum metrobüs durağında. Bir tane metrobüs geldi. O ani kalabalığın saldırısıyla binemedim. İkincisi geldi, binemedim. Üçüncüye dedim ki ne olursa olsun ben de bineceğim dedim. Ve aynı Kemal Sunal'ın, evet, Kemal Sunal'ın dediği gibi niyet ettim Allah'ım metrobüse binmeye. Ve gerçekten ite kalka üçüncüye anca binebildim. Demek ki orada kural oymuş. Ve insanlar o tür kalabalıklarda maalesef kendilerine göre bir çözüm bulmuşlar.
0: Evet.
1: Çünkü oradaki en büyük sıkıntı da ne? İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Ulaştırma Bakanlığı bu metrobüs planını yaparken günde biz 350 bin kişi taşıyalım yeterli denilmiş İstanbul için. Şu an metrobüs günde 3,5 milyon kişi taşıyor. Dile kolay.
0: Evet, evet. Ve artık gençlerde de herhangi bir şey, böyle saygı kalmamış. Yaşlı demiyorlar, sakat ya da engelli diyelim, engelli demiyorlar. Kesinlikle çok egoistçe kendilerini düşünüyorlar. Tabii ki talebeler var, ama ben şeyden bahsediyorum. Mesela otururken bakıyorum, yaşlı bir insan orada ayakta dururken genç birisi almış cep telefonunu eline ve yukarıya bile bakmıyor, göz göze gelmemek için. Gerçekten çok acı. Gençlik de artık bencil olmuş, kendisini düşünür olmuş. Diyeceksiniz ki Avrupa'da yani kimse kimseyi önemsiyor mu? Avrupa'da da tabii ki yaşlıymış, engelliymiş önemsemiyor tabii ki. Ama en azından Türkiye'de belli bir saygı vardı ve bunun yok olması hakikaten üzücü. Ben o eski dönemleri, insanların birbirine olan saygısını gerçekten özlüyorum. Sizler de yazın değerli dinleyicilerimiz. Sizler de özlüyor musunuz? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşünceleriniz bizim için önemli. Şimdi arabadan bahsetmişken, Mustafa Sandal'ın onun arabası var diyelim mi?
1: Diyelim.

0: Arabası var ama yakıtlar da maşallah değil mi? Bu arada güzel bir haber de var, hemen söyleyelim.
1: Evet, Almanya'da akaryakıta 17 sent indirim başlığıyla haberimiz. Almanya'da sürücüleri rahatlatacak akaryakıt indirimi için yasa onaylandı. 1 Ekim'den yıl sonuna kadar benzin ve dizelde litre başına yaklaşık 16.7 sent vergi indirimi uygulanacak. Evet, bu durumda tabii ki Bundestag ve Bundestag'dan geçen düzenlemeyle enerji vergisi litre başına 14.4 sent düşürülecek. KDV etkisiyle toplam indirim 16.7 senti bulacak. Ve tabii düzenlemenin devlete maliyetinin de yaklaşık 2,5 milyar euroya kadar çıkması bekleniyor. Yasanın 1 Ekim'de yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı Frank-Walter imzası bekleniyormuş.
0: Evet değerli dinleyicilerimiz, tabi bu arada hemen yakıtlar düşmüşken böyle kenarlara bidonları doldurup tasarruf yapın diyeceğim ama kimde o kadar bidon var değerli dinleyicilerimiz. Evet, 1 Ekim'den yıl onaylandı. Evet, sonuna kadar benzin ve dizelde litre başına yaklaşık 16.7-17 sent indirim uygulanmış. Evet, hayırlı mı olsun diyelim bizlere, ne dersiniz? Hayırlı olsun diyelim, hadi bakalım.

Aşk insanın hayatını değiştiriyor. Aynı sokak daha güzel, aynı şarkı daha anlamlı geliyor. Sabah uyanmak için bir sebep daha oluyor. Bir mesaj bütün günü güzelleştirebiliyor. Bazen de gelmeyen bir mesaj bütün günün keyfini kaçırabiliyor. Gözünüz her yerde tek bir kişiyi arıyor. Onunla konuşmaya doyamıyor. Yanında ayrılır ayrılmaz yeniden özlüyorsunuz. Daha önce gülüp geçtiğiniz aşk şarkılarında kendinizi bulmaya başlıyorsunuz. Aşk gerçekten de insana kendisinin bile şaşırtan şeyler yaptırabiliyor. Aşık olduğumuzda beynimizde bazı kimyasal maddelerin salınımı değişiyor. Bu değişiklikler duygularımızı da etkiliyor. Örneğin sinir hücreleri arasında mesaj taşıyan dopamin beynimizin ödül ve motivasyon sistemlerinde rol oynuyor. Sevdiğimiz kişiyi görmek için heyecan duymamızda, ona yönelmemizde ve onunla tekrar birlikte olmak istememizde etkili oluyor. Oksitosin ise dokunmak ve sarılmak gibi temaslarla salgılanabilen, yakınlık ve bağ kurmamızda katkıda bulunan bir hormon. Yani aşk duygularımız kadar beynimizin kimyasıyla da ilgili değerli dinleyicilerimiz. Ama aşkı birkaç kimyasalla açıklayıp geçmek mümkün değil. Yaşadıklarımız, beklentilerimiz, ihtiyaçlarımız ve karşımızdaki insanla kurduğumuz ilişki de bu duyguyu şekillendiriyor. Üstelik hormonlar kimseye davranışlarının sorumluluğundan kurtarmıyor. Sadakati tek bir hormona bağlayamayacağımız gibi sadakatsizliğin faturasını da hormon eksikliğine bağlayamayız. Biyoloji duygularımızı etkiliyor olabilir ama karşımızdakine nasıl davrandığımızın sorumluluğu ise bize ait. Eğer aşk acısı çekiyorsanız bu hormonların salgılanması 6 ay ile 3 yıl arasında azalıyormuş. Yani biraz sabır hepsi geçiyor. Boşuna aşkın gözü kördür dememişler. İnsan aşık olduğunda karşısındakinin güzel yanlarını büyütüyor, rahatsız olduğu davranışlara sebepler buluyor. Başkasında asla kabul etmeyeceği şeyleri sevdiği kişi de görmezden gelebiliyor. Örneğin kabalığı, açık sözlülük, ilgisizliği, yoğunluk, kıskançlığı büyük aşk sanabiliyor. İlişkilerdeki özgürlük meselesi ile de tam burada başlıyor. Başlangıçta sürekli birlikte olma isteği, istek bir zorunluluğa dönüşebiliyor. İnsan bir süre sonra ne istediğini düşünmeden önce karşısındakinin kızıp kızmadığını hesaplamaya başlıyor. Tartışma çıkmasın diye arkadaşlarıyla buluşmuyor. Açıklama yapmak zor gelince planından vazgeçiyor. Sevdiği insan üzülmesin diye kendi isteğini sürekli erteliyor derken hayat giderek daralıyor. En tehlikelisi de bunun zamanla normal gelmesi, her davranışın hesabını vermek ilişkinin doğal bir parçası sanılıyor. Kıskançlık sevginin ölçüsüne dönüşüyor. Oysa insanın sürekli kendini savunmak zorunda kaldığı bir ilişkide huzur bulması zor. Bana sorarsanız aşık olmak çok güzel bir duygu. Ben bütün yan etkilerine razıyım. İnsan gerçekten başka bir dünyadaymış gibi yaşıyor. Kendini daha canlı hissediyor. Dertleri hafifliyor, hayata bakışı değişiyor. Her şeyden önce ruhu iyileşiyor. Ama bu karşılıklı saygı çerçevesi içinde hiçbir duyguyu yıpratmadan. Aşk mı özgürlük mü? Kalem alan Pınar Turan değerli dinleyicilerimiz. Aşktan bahsetmişken Deniz Tekin'in çok güzel bir şarkısı var. Aşk diye. Muhakkak bunu duymuşsunuzdur. Yıllar önce gerçekten çok dinlenen bir eserdi. Belki raflara kaldırıldı ama tanıyanlar hala onu dinliyordur. Deniz Tekin aşk diyor. Mikrofonda ben Elif Ergün, yanı başımda sevgili Mustafa Dolaş. Bugün saat 10'a kadar sizlerle birlikteyiz. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz.

Türkiye'de en çok hangi duygu hakim diye düşündünüz mü değerli dinleyicilerimiz? Güvensizlik olduğuna karar verdim. Sonra onun getirdiği karamsarlık, umutsuzluk, yarına dair hayal kuramamak. Diyelim 3 kuruş param var. Nereye yatıracaksın bilmiyorsun. Yarın başına ne gelir tahmin dahi edemiyorsun. Bakınız fon skandalı. Evladını okula gönderiyorsun, haliyle eve dönebilecek mi bilmiyorsun. Hep bir taşikardi ile yaşıyorsun. Manyağın biri elinde pompalıyla okula girip arkadaşlarını öldürür mü bilmiyorsun. Güvenemiyorsun, haliyle korkuyorsun. Kadınsın, kocan tarafından her an cinayete kurban gidebilirsin. Yaşlısın, her an bir dolandırıcının eline düşebilir. Küçücük emekli maaşını kaptırabilirsin. Yemek yiyeceksin, sahte ürün mü bilmiyorsun. Güvenemiyorsun. Birine oy veriyorsun ama yarın iradenin elinden alınıp alınmayacağını bilemiyorsun. Yan komşuna güvenmiyorsun, siyasetçiye güvenmiyorsun, ekonomik sistemine güvenmiyorsun, okula güvenmiyorsun, kocana güvenmiyorsun. Çürümüşlük tam olarak bu işte. Kendini kollamaya çalışmaktan yaşayamıyorsun. Yazık değil mi bize? İpek Özbay kaleme almış, güvenmek sevmekten daha zor geliyor başlığı altında. Evet, bu yazının ardından Mümin Sarıkaya'dan muhakkak birçok kişi yorulmuştur bu yaşadığı olaylardan. O zaman biz de ben yoruldum hayat diyelim.

Bugün Ayşegül Aldinç'in doğum günü değerli dinleyicilerimiz. Nice mutlu, güzel yıllar diliyoruz kendisine. Ve onun seslendirdiği harika ve enerji dolu şarkısını hep birlikte dinliyoruz. Ben kimselere yar olmam diyor. Bu arada bize güzel yayınlar dileyen Ayşe Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ve Ufuk Bey biraz önce Ufuk Bey de yazmıştı, tekrar yazmış, yayınınız o kadar akıcı, o kadar güzel ve bilgilendirici geçiyor ki demiş, tüm okuduklarınıza katılıyorum ve hakikaten doğru yerlere değiniyorsunuz demiş, tebrik ediyorum, çok teşekkür ederiz Ufuk Bey. Ayrıca Kamil Bey güzel yayınlar dilemiş, Özcan Bey güzel yayınlar dilemiş ve Nagihan Hanım güzel yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de harika ve güzel bir gün diliyoruz değerli dinleyicilerimiz. Evet, Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz. Mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş. Bugün saat 10'a kadar sizlerle birlikteyiz.

Evet, bugün Seyyal Taner'in de doğum günü değerli dinleyicilerimiz. Biliyorsunuz 80'lere 90'lara damgasını vuran sanatçılarımızdan bir tanesi. İyi ki gelmiş böyle değerli sanatçılar bu dünyaya. Biz de onların o güzel eserlerini hep birlikte dinliyoruz. Ayşegül Aldinç de, Seyyal Taner de gerçekten bizim için çok kıymetli sanatçılardan bir tanesi. Ve çok güzel eserler bıraktılar bu dünyaya. Ve hala da güzel eserler üretmeye devam ediyor. Tabii bir ara Seyyal Taner'i artık görmedik. Ama en son şarkılarından bir tanesi olan Saldım Yakasını şarkısını tüm dijital platformlara çıkarmıştı ve Saldım Yakasını şarkısını hep birlikte dinliyoruz ve iyi ki doğmuş diyoruz. Radyo Metropol olarak kendisine mutlu yıllar diliyoruz.

0: Evet, bu arada değerli Sevim Taran ablamız bize yazmış. Günaydın sevgili Elifciğim, sevgili Mustafa'cığım. Size ve sevgili Radyo Metropol dinleyenlerine verimli güzel bir hafta diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz değerli Sevim Taran ablamız. Ve en kısa sürede siz de radyoya bekliyoruz. O güzel şiirlerinizi bence dinleyenlerimiz de dinlesinler.
1: Nejat Çarkacı, Akasya Kokulu Yarim diyor. Mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş. Saat 10'a kadar sizlerle birlikteyiz. Saatlerimiz 10, evet 9, 9.26'yı gösteriyor değerli dinleyicilerimiz. Ve Vecdi Bey yazmış. Sevgili Mustafa ve Elif kardeşlerim, günaydınlar. Sizlere İTO'dan kucak dolusu sevgiler. Son zamanlarda severek dinlediğim aynı masalda Life versiyonu çalarsanız çok mutlu olurum. Her zamanki gibi harikasınız demiş. Çok teşekkür ediyoruz Vecdi Bey. Size de harika ve güzel bir gün diliyoruz. Ve tabii ki bunun ardından sizin isteğinizi de yerine getireceğiz. İTSEO'ya sevgiler, selamlar olsun.

Mecdi Bey'in isteği üzerine aynı masalda şarkısı geliyor değerli dinleyicilerimiz. Mecdi Bey'e ve tüm sevdiklerine armağan ediyoruz.

Sevim ablamız Zerrin Özer'den bir şarkı istemiş. Biz de son mektup şarkısını Sevim ablamıza ve tüm sevdiklerine armağan ediyoruz. Zerrin Özer son mektup diyor. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'de.

Zara harika bir eser seslendiriyor değerli dinleyicilerimiz. Orhan Gencebay'ı Bir Ömür albümünden Dilenci şarkısını seslendirmişti. Bu şarkıyı da şu anda radyosunun başında bizi dinleyen Tufan Kaygısız'a ve tüm sevdiklerine armağan ediyoruz. Bu şarkıyı bizden rica etmiş Tufan Kaygısız, bize güzel yayınlar dilemiş. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Şu anda kahvemi içiyorum ve balkonumda güneş kendini gösterdi. Hem sizi dinliyorum hem havanın o güzel tertemiz havayı içime çekiyorum, kahve demiş. Ne mutlu bizlere.

Evet, Avrupa'dan öne çıkan kısa haber başlıklarını şöyle sıralayabilirim. Avrupa Birliği, Ukrayna. Evet, savunma bakanları bugün Brüksel'de Ukrayna'ya karşı destek ve hava savunma sistemlerinin artırılmasını görüşüyor. Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları ve Avrupa'daki olası hibrit tehditleri de gündemde. Sırbistan'dayız. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić istifa etti. Ülkede parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri gündeme geliyor. İspanya. İspanya Madrid'de yüksek kira ve konut sıkıntısı protesto eden gösteriler düzenleniyor. Evet, Avrupa Birliği bütçesi ve tarım deniyor. Avrupa Birliği ülkeleri bu hafta tarım, balıkçılık ve 2027 sonrası ortak politikalarını finansmanı görüşülecek. Göç ve Schengen, Avrupa Birliği İçişleri Bakanları 1 Ekim'de göç ve iltica paketi ile Schengen bölgesinin durumunu görüşecek. Ukrayna, evet, Ukrayna'ya 6.6 milyar euro destek. Avrupa Birliği ülkeleri uzun süredir bekleyen 6.6 milyar euroluk askeri yardımın serbest bırakılması konusunda

0: anlaşmaya vardı. İtalya. İtalya'da okullarda yüzün tamamıyla kapatılmasını yasaklayan ve bazı okullarda yabancı öğrenci sayısını sınırlayan yeni düzenleme gündemde. Evet, bu konuda tabii ki ilk adımı Fransızlar atmıştı. Fransa'da geçen sene özellikle bu aşırı kapanmayı, kara çarşaf, hatta yüzünü gözünü bile kapatan bir giyim tarzı var ve Fransa geçen seneden o durumu yasakladı. Kesinlikle okula gelen öğrencinin yüzü tamamıyla görünecek diye bir karar alındı ve bu tabii ki bu konuda İtalyanlar da bir karar almışlar. Evet, Fransa, artan yakıt ve ısınma maliyetleri özellikle kırsal bölgelerde haneleri ve küçük işletmeleri zorluyor. Tabii ki malum yakıt fiyatları dünyanın hemen hemen birçok yerinde tabii ki insanları ekonomik açıdan zorluyor. Finlandiya, İsveç, Rus uçaklarının faaliyetleri nedeniyle iki ülke savaş uçaklarını önleme amacıyla havalandırıldı diyor. Avrupa'da kuraklık. Avrupa'nın birçok bölgesinde uzun süren kuraklık ve düşük nehir seviyeleri devam ediyor. Avrupa Komisyonu yaz boyunca olağanüstü sıcaklık ve yangın riskine dikkat çekti. Tabii ki yangın demişken Türkiye'de başta olmak üzere ki İspanya, İtalya, Türkiye yine bu yaz cayır cayır epey ormanlar ve yeşil alanlar yandı. Tabii ki bu konuda da dünya genelinde tedbirler alınmaya çalışılıyor.
1: Dünya haberlerini öne çıkan, evet, kısa başlıkları Mustafa Dolaş'tan dinledik. Kendisine teşekkür ediyoruz.

0: bir garip kimseydim bu şehirde. Sevmezdin her akşam içerleri. Ve kimse bilmezdi o zamanlar düğüm düğüm aklımdan geçenleri. Bir esmer kız severdim. Şiirler gibi, minyatürler gibi nince. İçin içine sığmazdı, konuşmazdım. Çıkıp yanına gelince. Efkarını dağıtıyormuş her gece. Art arda içtiğin sigara ve başıboş akan ırmaklar gibi. Dalıp dalıp gidiyorsun yollara. Bütün sevdiklerin terk edip gitti. Yapayalnız kaldın artık. Dokunsalar ağlarsan çocuklar gibi. Büyüdü gözlerimde yalnızlık. Biliyorum böyle değildin önceleri. Türküler söylerdin sıcak. Şimdi bir bekar evin ve karanlık bir odan var ağlayacak.
1: Yavuz Bülent Bakkiler 23 Nisan 1936'da doğdu ve 28 Eylül bugün 2025 tarihindeyiz. Ölüm yıl dönümü değerli dinleyicilerimiz. Türk şair ve yazardır. Gazetecilik, yöneticilik ve avukatlık da yapmıştır. Aslen Azerbaycan Türkü olan Yavuz Bülent Bakkiler, dedeleri Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden Sivas'a göçmüş bir ailede doğdu. İlk ve orta eğitimini Sivas, Gaziantep ve Malatya'da tamamladı. 1960 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra kısa bir süre Yeni İstanbul Gazetesi'ne çalıştı. TRT Ankara Radyosu Merkez Program Dairesi Başkanlığı'nda röportör olarak çalışırken çeşitli kültür programları hazırladı ve sundu. 1969 ve 75 yılları arasında Sivas'ta avukatlık yaptı. İl başkanlığı görevinde bulunduğu Adalet Partisi'nden belediye başkanı ve milletvekili adayı gösterildi ve 1975-1976 yılları arasında Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığında hukuk müşavirliği yaptıktan ve 1976-1979 yılları arasında Ankara Televizyonu'nda çalıştıktan sonra 1979 ve 1980 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görevlendirildi değerli dinleyicilerimiz. 12 Eylül darbesinin ardından müşavir kadrosuna atandı ve 1992 diye kadar bu bakanlıktan hizmetini sürdürdü. 2 yılda Başbakanlık müşaviri olarak görev yaptıktan sonra 1994 yılında emekli oldu değerli dinleyicilerimiz. 28 Eylül 2025 tarihinde hayatını kaybeden Bakkiler, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden cenaze namazı kırıldıktan sonra da Sivas'ta toprağa verilmiş değerli dinleyicilerimiz. Evet, kendisinin de ayrıca ödülleri var. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü kendisine verilmişti 2022 yılında değerli dinleyicilerimiz.

0: Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik. Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden. Martılar konuyor omuzlarıma, gözlerin İstanbul oluyor birden. Akşamlardan gecelerden senden uzağım. Şiirlerim rüzgardır, uzak dağlardan esen. Durgun sular gibi azalacağım. Bir gün birdenbire çıkıp gelmesen. Şarkılarla geleceksin, duygulu, ince, yalnızlık gözlerime bak diyeceksin. Ellerim usulca ellerine değince kaybolup gideceksin.
1: Koca şehirde
0: bir elim seni çizecek bütün pencerelere, bir elim seni silecek. Kalbim emem kuşağı günde bin kere. Senin için yeni baştan can kesilecek.

Ne güzel seni bulmak bütün yüzlerde, sonra seni kaybetmek hemen her yerde. Ne güzel bineceğim vapurları kaçırmak, yapayalnız kalmak iskelelerde.

Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik. Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden. Martılar konuyor omuzlarıma. Gözlerin İstanbul oluyor birden.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugünlük bizden bu kadar. Bize eşlik ettiğiniz ve kulağınızı, kalbinizi açtığınız için hepinize gönülden teşekkür ediyoruz. Çarşamba günü Almanya saatiyle 10-12, Türkiye saatiyle 11-13 arasında yine aynı adreste yine birlikte olacağız. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın ve tabii ki Radyo Metropol'de kalın diyoruz. Muazzez Ersoy, geldik gidiyoruz.